0: Devletin de saç.
1: Devletin.
0: Copy that. I'll be clear.
1: Devletin de saç.